0: 아침부터. 아유.
1: 이제 우리가 탄 데가 더 재밌을 거야.
2: 돌아가세요.
0: 네.
1: 가속도 오, 때문에.
0: 어떡해, 재밌어. 무슨 재밌어.
1: 오. 오. 헐. 간다.
0: 간다.
1: 으아, 안녕.
0: 오, 어떻게 건너.
1: 따라서 돌아올게요.
0: 오, 재밌겠다. 으아. 뭐야. 이거 너무 오랜만에 타가지고.
1: 아, 이거. 그 올라갈 때가 제일 무서워. 올라갈 때가 제일 무섭다. 아, 근데 이거. 아, 재밌어. 무서운 거 아니다. 재밌다.
0: 오! 이번 이게 앞에가 이렇게 다 보이니까 이번 이게 앞에가 이렇게 다 보이니까
1: 와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와